0: Men erken saymaydı, mine kılıç, kılıç, rahim, mertem, rahim, işte kina pasportumunu alıp, 2011 yılından 2010 yılı kısık oturgan akçam, hemen bank olup, Kırgızstan Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp gidip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanış adam Ali'ye telefon çaldı. Men anı jazdırıp aldım. Bu telefon çalu bizdin jaşoobuzdu astın üstün kılıp koydu. Анын аты Саймай теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Кылсаңыз Кыргызстан халкы жакшылык кылган болсоңуз, муну чыгарып бакырды итерсеңиз, Кыргызстан халкын куткузган болсоңуз.
4: Ben kanda kolumdan kildiğinde sosu aydım ben. Ben hem canımı tükip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada bana bunları.
2: Güvet Bey Ali mağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Görse, güy güy ala dep oylogondon kıyla terin eken. Saymayeti ulan baylanışıp, akça urdalganın dalil döçü türmöktürgön dalay dokumentleri bar eken aytıp çattı. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Türkiye'ye iz yaşırıp gitken.
1: Emne üçün siz de oşan tip izdöğü aldı, emne üçün kıynadı dep oylaysız.
0: Beni kıynaşırdaki sebep hem de onlarının köp takımatları, köp onlarının ki biznesleri, köp kabrif sürenlerlerine hemen bölüp kaldım da.
1: Bacıdan kamazlarda ötkörüş üçün kançakça berilet. Kaysı kamazlarda ötkörüşün?
0: Bir kamazda bir kamazga Kıtay'dan çıkan kamazga 4600 dolardan pul girebiz bir kamazga. Bir ayda 600-650-700 kıçak kamaz uydadı. Transit bulup.
1: Akçanı kimge öresinler? Cey, bergensinler.
0: Tam ojını da gel.
1: 4600 dolar bergemiz dediniz.
0: Ne? 4600 dolar bergemiz.
1: O şunda bir ayda 600 kamaz çıkan dediniz mi?
0: 600'den 700 kişi. Hı hı. 600'den normalde ayda 600 bin kamaz. Hı hı.

0: ești om. Și zic, Raima Traima, o să Dubai și arde un milion dolarlık, un milion dolarlık Hindistan'ın zamanında real estate. İmizde zaman JPL JNC denen çok yaşı rayonla bom milyon alınkan o şol memleketik çinovnik, memleketik ramta dinledu et azda kalmıştığına cinovnik kanti o şol bu 2 milyon topaka hesaplı aldı. Kena o şol boyunca sizin pozisyonu sanday.
1: Bu boyunca hayır, top işte vardır. Azat, barıştı. Bir yakın Zabros kemi gelin, geldi. Rus'a da Zabros yapmıştı lan.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Ya.
2: Bildir ne kaçı?
3: Her kanday. Rabet de bu hakikatsızlık. De çi davay. Bu hakikatsızlık kaç davay.
1: Ne yürüdü?
4: Британиян, Краснода Эльце. Отличный пример для своего исключения журналистики. Вот минус, а запоминая вот стерпи освещение важной для общества темы, предполагаемого преступления, которое должно быть тщательно расследовано.